yaşadığını sadece senin bildiğin ama asla onun bilmediği cehennemlerde yanarken, kan kusarken, seni terk ederken de tebessüm edebilmektir. Ellerin üşürken tutmasını beklemek, avuçlarının hapsinde kalmayı düşlemek, avuçlarına can çeken parmaklarının istedikliğini durdurabilmek ve her şeye rağmen teninin yakıcılığını teninde umut etmek ama son anda da gittiğine dayanabilmektir aşk. Sevmenin de bazen kazanmak olmadığını

fırtınasız olacak, saçma sapan olacak, organlarım birbirine vuracak.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkün.
1: Neden gitmesin?

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Barış Manço şarkılarının yanı sıra filmleri ve özellikle 7'den 77'ye televizyon programıyla Barış abi olarak gönüllerde tat kuran isimlerden bir tanesi. 1993 yılında yayınlanan 24 Ayar albümünden Gibi Gibi çaldım sizlere ve Melih Kibar'ın Yadigar albümüne gidiyoruz. Candan Erçetin

0: geldi.
1: Levent Yüksel Meçhizir albümünü 1993 yılında yayınladı ve belki de bu zamana kadar yazılmış en güzel İstanbul şarkısı sonrasında Ayşegül Aldınç'la devam ediyoruz. 1990

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
7: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
8: Her zaman, her yerde.
6: Radyo Ülkü.

hatta hala keyifle dinlediğim şarkılardan bir tanesi. Eski değil eskimeyen şarkılarla retroya devam ediyoruz. Serdar Ortaç'ın Çakra albümündeyiz. Yıl 2004. Şarkımız da ismi lazım değil. Bu aralar bu şarkıyı Bora Duran yorumuyla da fark etmiş olabilirsiniz.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Radyo Ülkü ailesi adına Yönetim Kurulu Başkanı Levzat Gedik.
2: Radyo Ülkü.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
3: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
1: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
4: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
5: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksal'lar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
6: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
1: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramını tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
0: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
7: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
8: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
1: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
2: Oh, oh, oh, oh. Radyo 3.

90'lı yıllarda Muhteş şarkısıyla hayatımıza giren ve kendisine has yorumuyla Türk pop müziğinde ayrı bir yeri olan Uhde Seçil, Demedi Deme isimli single'ıyla yıllar sonra müzik hayatına iddialı bir dönüş yaptı. Özellikle şarkının klibi o dönemlerde çok konuşulmuştu. Yere Batan sarnıcında çekilmişti. Retro'da bugün kapanış şarkımız Zafer Peker'den 90'ların unutulmaz şarkısı Diyemedim.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yeniden faaliyet izni verildi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Bursa-Osmaneli kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek dedi. Eskişehir yerel ve bölgesel yayıncılık dünyası için tarihi bir uzlaşıya ev sahipliği yaptı. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ile TSMB İcracı Sanatçılar Meslek Birliği arasında yapılan görüşmeler sonucunda sektörde 25 yıldır süregelen telif sorununda dev bir adım atıldı. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan ve TSMB Başkanı Mustafa Demir öncülüğünde sağlanan mutabakatla yayıncıların üzerindeki hukuki ve mali yükler hafifletiliyor. Varılan anlaşma kapsamında yerel ve bölgesel radyoların 31 Aralık 2026 tarihine kadar olan telif ödemelerine ilişkin tüm dava, icra ve arabuluculuk süreçleri sonlandırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, üyelerine verdikleri telifte barış ve uzlaşı sözünü tutmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, bu kararın telif ekosistemini daha adil, sürdürülebilir ve ödenebilir bir yapıya kavuşturacağını ifade etti. Sektörde telif barışı olarak adlandırılan bu tarihi gelişmenin yerel medya kuruluşlarına derin bir nefes aldırması bekleniyor. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden sahte kurban bağışı kampanyaları, sahte kurbanlık ilanlarıyla dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından İran'la ilgili açıklamada bulundu. Trump, anlaşma sağlanana, onaylanana ve imzalanana kadar abluka tam olarak yürürlükte kalacak dedi. Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.624 lira 74 kuruş, Amerikan doları 45 lira 70 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 5 sent, bir bitcoin 76.375 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.808 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Bugün 25 Mayıs Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında günlük 3507 güvenlik personeli, 700 araç ve 11 drone sahada görev yapacak. Ayrıca sağlık hizmetlerinde 1650 personelle 140 araç hazır bulunurken şok uygulama noktalarında denetimler aralıksız sürdürülecek. Kayıt dışı konaklamaya da izin verilmeyeceği açıklandı. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 83'ü tutuklandı. Şüphelilere ait villa, ev ve arsalardan oluşan 138 taşınmazla 25 araç, 6 motosiklete el konuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri parayı kuyumculuk, maden, emlak, galeri ve inşaat şirketleri aracılığıyla akladıkları iddia edildi. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 28'i tutuklandı. Operasyon kapsamında 5 limited şirket, 7 lüks otomobil, 4 taşınmaz, 50 bin TL nakit para ile çok sayıda dijital materyale el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca şüphelilere ait olduğu ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 350 banka hesabına bloke konuldu. Mersin'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 317.285 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaraladıktan sonra yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar eden Metin Öztürk'ün cenazesini sahiplenen olmadı. Cenazenin ilgili kurumlar tarafından defnedileceği bildirildi. Mersin'de tarımsal üretimi tehdit eden Akdeniz meyve sineğine karşı üreticilere zirai mücadele ilacı desteği sağlandı. Yetkililer Akdeniz meyve sineğinin özellikle meyve üretiminde kalite ve verim kaybına neden olduğuna dikkat çekerek işbirliğinin önem taşıdığını ifade ettiler. Mersin'in Tarsus ilçesinde girdiği ırmakta akıntıya kapılan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.
1: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın bugün de devam edeceği tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 24 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
3: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerdeyle.
4: Abla sessiz bana uyuyor.
3: Çocuk uyutuyoruz.
5: Allah'ım. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
15: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
14: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
16: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızılden çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
6: Radyo.

0: Gül Güne Gül'le başlıyor.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını söküp

olsaydım. Bazı günler vardır hani böyle hiç geçmeyecekmiş, hiç bitmeyecekmiş gibi hissettirir insana. Öyle günlerden bir tanesi bile olsa içinde bulunduğumuz gün, hiç dert etmeyin. Çünkü harika şarkılar hazırladım sizler için. Güzel bir liste yaptım programa girmeden önce. Anlatacaklarımı şöyle bir düşündüm, acaba bugün nelerden bahsedebiliriz diye. Gerçi her zaman hani bu bahsedeceklerimize çok da bağlı kalamıyoruz. Bir yerden başlayıp diğer yerde bitirebiliyoruz ama hiç fark etmez. Hadi bakalım, keyifli bir iki saat vaat ediyorum size. Gül güne gülle başlıyor. Hoş geldiniz.

Bir insanı sevmemiz ya da sevmememizin tesadüften ziyade bilinç dışı bir süreçle ilgili olduğunu söylüyor uzmanlar bize. Bir kişi hakkındaki düşüncelerimizi etkileyen ve değiştiren fenomenler var. Bugün size hepsini anlatacağım.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 3413 238 3413. Reklam.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
13: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

0: Yorum o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Sevgiyi etkileyen bilinç dışı süreçlerden bahsedeceğim bugün size demiştim. Çağrışım yasasıyla başlamak isterim müsaadenizle. Şimdi size keyif veren bir tetikleyiciyi bir başkasıyla eşleştirdiğinizde karşınızdaki insan sizi bu hislerle hatırlıyor. Mesela bir seyahat planlıyorsunuz. O anda etrafınızda kim varsa bu güzel duyguları onunla düşünüyorsunuz ve o insanı daha çok seviyorsunuz. Benzer şekilde karnınız ağrıyorsa o sırada etrafınızda bulunanları daha az seviyorsunuz. Tabii ki hani hoşlanmak denildiğinde insanı bir tetikleyici ile bağdaştırmaktan çok daha fazlası gerekiyor ama çağrışım yasasının üzerinizde yoğun duygular yaratıyor.

sevgiyi etkileyen bilinç dışı süreçleri anlatıyorum bugün size Gül Güne Gül'le de. Tekrarlanan etkileşim de onlardan bir tanesi. Pek çok araştırmaya göre bir insanla ne kadar yakın olursanız o kişi sizi o kadar seviyor. İlk tepki negatif olmadığı sürece bir insanla tekrarlanan etkileşim daha büyük bir sevgi yaratıyor. İnsanlar bazen gizemli görünmek, soğuk davranmak, işte müsait olmamak gibi yanılgılara düşüyorlar ya. Ama böyle yaparak ilişkilerini zedeliyorlar. Oysa daha çok görünerek bir insanın içinde büyüyebilirsiniz. Benden söylemesi.

Sevgiyi etkileyen bilinç dışı süreçleri anlatıyorum bugün size. Oldukça keyifli bir konu. Karşılıklı etkileşim de bu süreçlerden bir tanesi. Şimdi bizi seven insanları sevmeye birazcık meyilliyiz. Bir insanın bizim hakkımızda iyi şeyler düşündüğünü öğrendiğimizde biz de onu sevmek için içgüdüsel bir karşılık veriyoruz. Eğer karşınızdaki kişiyle iyi bir ilişkiniz yoksa aniden en yakın arkadaşı olmaya çalışmayın. Çünkü araştırmalar aşamalı sevginin hemen yakın arkadaş olmaktan daha etkili olduğunu gösteriyor bize. Bu yüzden karşınızdaki kişiyi sıkıp hemen yakın olmaya çalışmayın. Sadece ona karşı hani bir sempati duyduğunuzu bilmesini sağlayın. Gerisi gelecektir zaten.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yeniden faaliyet izni verildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Bursa-Osmaneli kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek dedi. Eskişehir yerel ve bölgesel yayıncılık dünyası için tarihi bir uzlaşıya ev sahipliği yaptı. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ile TSMB İcracı Sanatçılar Meslek Birliği arasında yapılan görüşmeler sonucunda sektörde 25 yıldır süregelen telif sorununda dev bir adım atıldı. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan ve TSMB Başkanı Mustafa Demir öncülüğünde sağlanan mutabakatla yayıncıların üzerindeki hukuki ve mali yükler hafifletiliyor. Varılan anlaşma kapsamında yerel ve bölgesel radyoların 31 Aralık 2026 tarihine kadar olan telif ödemelerine ilişkin tüm dava, icra ve arabuluculuk süreçleri sonlandırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, üyelerine verdikleri telifte barış ve uzlaşı sözünü tutmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, bu kararın telif ekosistemini daha adil, sürdürülebilir ve ödenebilir bir yapıya kavuşturacağını ifade etti. Sektörde telif barışı olarak adlandırılan bu tarihi gelişmenin yerel medya kuruluşlarına derin bir nefes aldırması bekleniyor. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden sahte kurban bağışı kampanyaları, sahte kurbanlık ilanlarıyla dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından İran'la ilgili açıklamada bulundu. Trump, anlaşma sağlanana, onaylanana ve imzalanana kadar abluka tam olarak yürürlükte kalacak dedi. Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli mali genel kurulunda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos Euroleague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.624 lira 74 kuruş, Amerikan doları 45 lira 70 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 5 sent, bir bitcoin 76.375 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.808 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
12: 18 ay.
13: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
14: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
16: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
17: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
18: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
19: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
20: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
19: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
21: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
22: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
21: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
23: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
24: Reklamlar sona erdi.
25: Radyo Ülkü.
26: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
25: Radyo Ülkü.

Bahane taktiklerle sevgiyi etkileyen bilinç dışı süreçleri konuşuyoruz bugün Gülgüne Gülle'de. Sırada benzerlikler var. Zıtlıkların birbirini çektiği doğru değil aslında. İnsanlar kendilerine daha çok benzeyen ve ortak ilgi alanları olan kişileri daha çok seviyorlar araştırmalara göre. Bir insanı farklı olduğu için ilginç bulabiliriz ama karşılığı sevgi için benzerlikler de gerekli. Aynı şekilde hayatın gidişatını değiştiren durumlara karşı birlikte mücadele eden kişiler arasında biliyorsunuz her zaman güçlü bir bağ oluşur. Aynı deneyimi yaşamış bir insana karşı oluşan yoğun duygular o beni anlıyor bakış açısı sebebiyle. Sonuçta herkes anlaşılmak ister değil mi? Ve ortak deneyimler sonucunda da diğer kişi bizi bilir ve gayet iyi anlar.

Hakkınızı olumlu düşünmesi için tüm gününüzü harcayabilirsiniz. Ama esas önemli olan ne biliyor musunuz? Sizinleyken nasıl hissettirdiğiniz. Yani samimi, sıcakkanlı bir insanın etrafında olmakla her şeyde kusur bulan bir insanla olmak arasında çok çok çok büyük farklar var. Yani insanların sizi sevmeleri için en önemli unsur onlara kendilerini iyi hissettirmeniz. Aklınızda bulunsun.

0: Gülle, Gülgün'e gülle.
1: Bugün bayram, erken kalkın çocuklar.
2: Bayramın mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel

0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
1: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
0: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
2: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
3: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
5: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
0: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramını tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
4: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
6: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
7: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
0: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar.

sevgi enteresan bir süreç ve onu etkileyen bazı bilinç dışı kavramlar da var. Anlayış da onlardan bir tanesi mesela. Şimdi anlayış nasıl bilinç dışı olabilir dediğinizi duyar gibi oldum. Bu konuda da biraz konuşalım o zaman. Anlayış iki insanın arasındaki psikolojik bir köprü. İki insan ortak bir dil konuştuğu zaman aralarındaki diyalog daha pozitif geçiyor. Aynı zamanda bir insan bizim yaptığımız jestleri yaptığında veya bizim kullandığımız sözleri kullandığında onu sevmeye daha meyilli oluyoruz. Anlayış geliştirmek ve korumak için iki önemli ipucu var. Davranış uyumu ve konuşma uyumu. Davranış uyumunda mesela karşınızdaki elini cebine sokuyorsa siz de kendi elinizi cebinize sokabilirsiniz. Konuşma uyumunda da karşınızdakiyle aynı tonda ve hızda konuşmayı deneyebilirsiniz. Mutlaka işe yarayacaktır, bana güvenin.

Sevgiyi etkileyen bilinç dışı süreçleri konuşuyoruz bugün Gülgün'e Gül'le de. Yardım etmek de mühim. Şimdi bir insan için bir şey yaptıktan sonra onu daha çok sevme eğiliminde oluyoruz. Eğer karşınızdaki insanın size küçük bir iyilik yapmasını sağlarsanız size karşı çok daha iyi duygular besleyecektir.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
14: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
15: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
18: Radyo Ülke.

Sevgiyi etkileyen bilinç dışı süreçlerden bir tanesi de pozitif tutumdur sevgili dinleyenler. Bugün bunları konuşuyoruz. Şimdi hiç kimse mutsuz, işte genelde öfkeli ya da karamsar bir insanla zaman geçirmek istemez ya hani. Hepimiz pozitif, mutlu ya da neşeli insanlar arıyoruz. Başkalarında bu arzu edilen ruhu görmek onları daha çok sevmemize sebep oluyor çünkü. Hayata karşı pozitif bir bakış açısı sizi insanları kendine çeken biri haline dönüştürür. Aklınızın bir köşesinde bu.

Bilinçaltımız çok enteresan. Farklı da işliyor. Bugün sevgiyi etkileyen bilinç dışı süreçlerden bahsediyorum size. Şimdi beğendiğiniz bir insanın sakarlık yaptığını görmek onu daha çok sevmenize sebebiyet verecektir diyor uzmanlar. Kusursuz özgüveni yüksek biri olmak ender olarak daha çok sevilmenize neden oluyor. Aksine hani daha çok sevilmek için utanç verici bir şey yapabilirsiniz ve kendinize gülmeniz gerekiyor ardından. İnsanın kendisiyle dalga geçmesi, sevilmesi için olağanüstü yollardan bir tanesi. İnsanlar kendinden emin kişileri seviyorlar elbette ama kendine güvenen insanların ne kadar mükemmel olduklarını dünyaya duyurmalarına da elbette gerek yok. İşte bu yüzden böbürlenen insanlar aslında kendilerini biraz daha kötü hisseden insanlar ve biz içgüdüsel olarak bu tip insanları çok da çekici bulmuyoruz. Şimdi ne yalan söyleyelim. Özgüveni yüksek insanlar da kendi hatalarına gülebilen insanlar oluyorlar.

Bugün de zaman su gibi akıp geçti yine. Yarın yine aynı saatte en güzel şarkılarda, tabii ki ilginizi de çekebilecek konularla ben tekrar burada sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.

0: Güme Gül'le, Gülgüne Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Bugün 25 Mayıs Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında günlük 3507 güvenlik personeli, 700 araç ve 11 drone sahada görev yapacak. Ayrıca sağlık hizmetlerinde 1650 personelle 140 araç hazır bulunurken şok uygulama noktalarında denetimler aralıksız sürdürülecek. Kayıt dışı konaklamaya da izin verilmeyeceği açıklandı. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 83'ü tutuklandı. Şüphelilere ait villa, ev ve arsalardan oluşan 138 taşınmazla 25 araç, 6 motosiklete el konuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri parayı kuyumculuk, maden, emlak, galeri ve inşaat şirketleri aracılığıyla akladıkları iddia edildi. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 28'i tutuklandı. Operasyon kapsamında 5 limited şirket, 7 lüks otomobil, 4 taşınmaz, 50 bin TL nakit para ile çok sayıda dijital materyale el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca şüphelilere ait olduğu ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 350 banka hesabına bloke konuldu. Mersin'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 317.285 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaraladıktan sonra yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar eden Metin Öztürk'ün cenazesini sahiplenen olmadı. Cenazenin ilgili kurumlar tarafından defnedileceği bildirildi. Mersin'de tarımsal üretimi tehdit eden Akdeniz meyve sineğine karşı üreticilere zirai mücadele ilacı desteği sağlandı. Yetkililer Akdeniz meyve sineğinin özellikle meyve üretiminde kalite ve verim kaybına neden olduğuna dikkat çekerek işbirliğinin önem taşıdığını ifade ettiler. Mersin'in Tarsus ilçesinde girdiği ırmakta akıntıya kapılan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın bugün de devam edeceği tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 24 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
3: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü 24 saat.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
3: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren mobil kuaför aracım, kırsal bölgeleri, yaylaları, dağ köylerini dolaşarak bayram öncesi yurttaşların yanında oluyor. Bugüne dek 30 binden fazla yurttaşın hayatına dokunan mobil kuaför aracım, yurttaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulaması kapsamında Mayıs ayı ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Büyükşehir Halk Kart uygulaması kapsamında bu ay 7124 vatandaşın hesabına 9 milyon 736.400 lira destek ödemesi yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler, engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencilerin Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı dil eğitimine yönelik projelerinden biri olan Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü, dil alanında kendini geliştirmek isteyen yurttaşlar için düzenlediği sahil etkinliğiyle büyük ilgi gördü. Kap sandalyeni gel sahile mottosuyla Mersinlileri buluşturan Hello Mersin, yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi eğlenceli hale de getiriyor. Mersin'in tarihine ışık tutmak için Mersin Kent Belleği Ofisi'ni kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kültürel birikimlerini ortaya çıkaran pek çok isim ile ortaklaşa yaptığı Kent Belleği Ofisi söyleşilerinde bu kez Hamidiye Kışlası yer aldı. 8.'si düzenlenen Geçmişin İzinde Mersin Hamidiye Kışlası söyleşisi Dr. Mustafa Erim tarafından anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Emekli Evi'nde düzenlediği bayramlaşma programında emekliler bir araya gelerek bayram sevincini şimdiden paylaştı. Samimi sohbetlerin, dayanışmanın ve eski bayramların sıcaklığının hissedildiği etkinlikte vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yeniden faaliyet izni verildi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Bursa-Osmaneli kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek dedi. Eskişehir yerel ve bölgesel yayıncılık dünyası için tarihi bir uzlaşıya ev sahipliği yaptı. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ile TSMB İcracı Sanatçılar Meslek Birliği arasında yapılan görüşmeler sonucunda sektörde 25 yıldır süregelen telif sorununda dev bir adım atıldı. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan ve TSMB Başkanı Mustafa Demir öncülüğünde sağlanan mutabakatla yayıncıların üzerindeki hukuki ve mali yükler hafifletiliyor. Varılan anlaşma kapsamında yerel ve bölgesel radyoların 31 Aralık 2026 tarihine kadar olan telif ödemelerine ilişkin tüm dava, icra ve arabuluculuk süreçleri sonlandırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, üyelerine verdikleri telifte barış ve uzlaşı sözünü tutmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, bu kararın telif ekosistemini daha adil, sürdürülebilir ve ödenebilir bir yapıya kavuşturacağını ifade etti. Sektörde telif barışı olarak adlandırılan bu tarihi gelişmenin yerel medya kuruluşlarına derin bir nefes aldırması bekleniyor. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden sahte kurban bağışı kampanyaları, sahte kurbanlık ilanlarıyla dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından İran'la ilgili açıklamada bulundu. Trump, anlaşma sağlanana, onaylanana ve imzalanana kadar abluka tam olarak yürürlükte kalacak dedi. Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos Euroleague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.624 lira 74 kuruş, Amerikan doları 45 lira 70 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 5 sent, bir bitcoin 76.375 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.808 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti.
0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
13: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
14: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo

0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
1: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
0: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve

0: Sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksal'lar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
1: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
2: Ay doğdu gayrimenkul. Ali, ay doğdu.
3: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
1: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
4: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
5: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
3: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
6: Oh, oh, oh, oh. Radyo Ülkü.
2: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: Bugün 25 Mayıs Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında günlük 3507 güvenlik personeli, 700 araç ve 11 drone sahada görev yapacak. Ayrıca sağlık hizmetlerinde 1650 personelle 140 araç hazır bulunurken şok uygulama noktalarında denetimler aralıksız sürdürülecek. Kayıt dışı konaklamaya da izin verilmeyeceği açıklandı. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 83'ü tutuklandı. Şüphelilere ait villa, ev ve arsalardan oluşan 138 taşınmazla 25 araç, 6 motosiklete el konuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri parayı kuyumculuk, maden, emlak, galeri ve inşaat şirketleri aracılığıyla akladıkları iddia edildi. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 28'i tutuklandı. Operasyon kapsamında 5 limited şirket, 7 lüks otomobil, 4 taşınmaz, 50 bin TL nakit para ile çok sayıda dijital materyale el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca şüphelilere ait olduğu ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 350 banka hesabına bloke konuldu. Mersin'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 317.285 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaraladıktan sonra yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar eden Metin Öztürk'ün cenazesini sahiplenen olmadı. Cenazenin ilgili kurumlar tarafından defnedileceği bildirildi. Mersin'de tarımsal üretimi tehdit eden Akdeniz meyve sineğine karşı üreticilere zirai mücadele ilacı desteği sağlandı. Yetkililer Akdeniz meyve sineğinin özellikle meyve üretiminde kalite ve verim kaybına neden olduğuna dikkat çekerek işbirliğinin önem taşıdığını ifade ettiler. Mersin'in Tarsus ilçesinde girdiği ırmakta akıntıya kapılan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın bugün de devam edeceği tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 24 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay, 18 ay.
3: Ergül'den mobilyanı şimdi al.

0: İkinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
1: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
13: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızılderm çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
4: En iyi müzik, en iyi program.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Levzat Gedik.
2: Radyo Ülkü.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
3: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
1: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
4: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
5: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
7: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
1: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz.
5: Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
7: Ay doğdu gayrimenkul.

0: Cezerye ve Kuru Yemiş.
1: Mersin Cezerye ve Kuru Yemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
2: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
3: Oh, oh, oh, oh. Radyo Ülkü.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren mobil kuaför aracı, kırsal bölgeleri, yaylaları, dağ köylerini dolaşarak bayram öncesi yurttaşların yanında oluyor. Bugüne dek 30 binden fazla yurttaşın hayatına dokunan mobil kuaför aracı, yurttaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulaması kapsamında Mayıs ayı ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Büyükşehir Halk Kart uygulaması kapsamında bu ay 7.124 vatandaşın hesabına 9.736.400 lira destek ödemesi yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler, engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencilerin Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı dil eğitimine yönelik projelerinden biri olan Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü, dil alanında kendini geliştirmek isteyen yurttaşlar için düzenlediği sahil etkinliğiyle büyük ilgi gördü. Kap sandalyeni gel sahile mottosuyla Mersinlileri buluşturan Hello Mersin, yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi eğlenceli hale de getiriyor. Mersin'in tarihine ışık tutmak için Mersin Kent Belleği Ofisi'ni kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kültürel birikimlerini ortaya çıkaran pek çok isim ile ortaklaşa yaptığı Kent Belleği Ofisi söyleşilerinde bu kez Hamidiye Kışlası yer aldı. 8.'si düzenlenen 70'in izinde Mersin Hamidiye Kışlası söyleşisi Dr. Mustafa Erim tarafından anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Emekli Evi'nde düzenlediği bayramlaşma programında emekliler bir araya gelerek bayram sevincini şimdiden paylaştı. Samimi sohbetlerin, dayanışmanın ve eski bayramların sıcaklığının hissedildiği etkinlikte vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
8: Radyo

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammed Selami Yazıcı atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigortalı çalışanlar ve işverenleri koruyan güçlü bir teşvik altyapısı oluşturduklarını, 2025 yılı içerisinde toplam 435 milyar lirayı aşan teşvik sağlandığını, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise 70 milyar liranın üzerinde destek verildiğini açıkladı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen Uluslararası Finansal Suç Örgütü'nün aklanan parayı Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz bürolarından kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'la yapılacak muhtemel anlaşmanın nükleer tehdidi ortadan kaldırması konusunda ABD Başkanı Donald Trump'la mutabık olduklarını iddia etti. Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli mali genel kurulunda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos Euroleague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.695 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, euro 53 lira 47 kuruş, sterlin 61 lira 96 kuruş, Brent petrolü varil fiyatı 96 dolar 15 sent, bir bitcoin 77.266 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.823 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Evde huzurla, yolda güven.

0: ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: En iyi müzik, en iyi

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Levzat Gedik.
2: Radyo Ülkü.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
3: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
1: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
4: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
5: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksal'lar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
6: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
5: Birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksal'lar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk.

0: Doğumunuzu kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
1: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
2: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
0: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
3: Oh, oh, oh, oh. Radyo Ülkü.
4: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızılden çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren mobil kuaför aracım, kırsal bölgeleri, yaylaları, dağ köylerini dolaşarak bayram öncesi yurttaşların yanında oluyor. Bugüne dek 30 binden fazla yurttaşın hayatına dokunan mobil kuaför aracım, yurttaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulaması kapsamında Mayıs ayı ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Büyükşehir Halk Kart uygulaması kapsamında bu ay 7.124 vatandaşın hesabına 9.736.400 lira destek ödemesi yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler, engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencilerin Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı dil eğitimine yönelik projelerinden biri olan Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü, dil alanında kendini geliştirmek isteyen yurttaşlar için düzenlediği sahil etkinliğiyle büyük ilgi gördü. Kap sandalyeni gel sahile mottosuyla Mersinlileri buluşturan Hello Mersin, yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi eğlenceli hale de getiriyor. Mersin'in tarihine ışık tutmak için Mersin Kent Belleği Ofisi'ni kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kültürel birikimlerini ortaya çıkaran pek çok isim ile ortaklaşa yaptığı Kent Belleği Ofisi söyleşilerinde bu kez Hamidiye Kışlası yer aldı. 8.'si düzenlenen Geçmişin İzinde Mersin Hamidiye Kışlası söyleşisi Dr. Mustafa Erim tarafından anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Emekli Evi'nde düzenlediği bayramlaşma programında emekliler bir araya gelerek bayram sevincini şimdiden paylaştı. Samimi sohbetlerin, dayanışmanın ve eski bayramların sıcaklığının hissedildiği etkinlikte vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Bugün 25 Mayıs Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında günlük 3507 güvenlik personeli, 700 araç ve 11 drone sahada görev yapacak. Ayrıca sağlık hizmetlerinde 1650 personelle 140 araç hazır bulunurken şok uygulama noktalarında denetimler aralıksız sürdürülecek. Kayıt dışı konaklamaya da izin verilmeyeceği açıklandı. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 83'ü tutuklandı. Şüphelilere ait villa, ev ve arsalardan oluşan 138 taşınmazla 25 araç, 6 motosiklete el konuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri parayı kuyumculuk, maden, emlak, galeri ve inşaat şirketleri aracılığıyla akladıkları iddia edildi. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 28'i tutuklandı. Operasyon kapsamında 5 limited şirket, 7 lüks otomobil, 4 taşınmaz, 50 bin TL nakit para ile çok sayıda dijital materyale el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca şüphelilere ait olduğu ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 350 banka hesabına bloke konuldu. Mersin'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 317.285 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaraladıktan sonra yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar eden Metin Öztürk'ün cenazesini sahiplenen olmadı. Cenazenin ilgili kurumlar tarafından defnedileceği bildirildi. Mersin'de tarımsal üretimi tehdit eden Akdeniz meyve sineğine karşı üreticilere zirai mücadele ilacı desteği sağlandı. Yetkililer Akdeniz meyve sineğinin özellikle meyve üretiminde kalite ve verim kaybına neden olduğuna dikkat çekerek işbirliğinin önem taşıdığını ifade ettiler. Mersin'in Tarsus ilçesinde girdiği ırmakta akıntıya kapılan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın bugün de devam edeceği tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 24 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her nesile. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
10: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
18: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Barış Manço şarkılarının yanı sıra filmleri ve özellikle 7'den 77'ye televizyon programıyla Barış abi olarak gönüllerde tat kuran isimlerden bir tanesi. 1993 yılında yayınlanan 24 Ayar albümünden Gibi Gibi'yi çaldım sizlere ve Melih Kibar'ın Yadigar albümüne gidiyoruz. Candan Erçetin.

0: büyüdükçe çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Levzat Gedik.
2: Radyo Ülkü.
3: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
4: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
1: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
5: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
6: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
4: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
1: İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
0: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
7: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
8: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
1: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
2: Oh, oh, oh, oh. Radyo Ülkü.
9: Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar.
10: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.

Levent Yüksel Meçhizir albümünü 1993 yılında yayınladı ve belki de bu zamana kadar yazılmış en güzel İstanbul şarkısı sonrasında Ayşegül Aldınç'la devam ediyoruz. 1991

0: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
7: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren mobil kuaför aracım, kırsal bölgeleri, yaylaları, dağ köylerini dolaşarak bayram öncesi yurttaşların yanında oluyor. Bugüne dek 30 binden fazla yurttaşın hayatına dokunan mobil kuaför aracım, yurttaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulaması kapsamında Mayıs ayı ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Büyükşehir Halk Kart uygulaması kapsamında bu ay 7.124 vatandaşın hesabına 9.736.400 lira destek ödemesi yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler, engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencilerin Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı dil eğitimine yönelik projelerinden biri olan Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü, dil alanında kendini geliştirmek isteyen yurttaşlar için düzenlediği sahil etkinliğiyle büyük ilgi gördü. Kap sandalyeni gel sahile mottosuyla Mersinlileri buluşturan Hello Mersin, yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi eğlenceli hale de getiriyor. Mersin'in tarihine ışık tutmak için Mersin Kent Belleği Ofisi'ni kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kültürel birikimlerini ortaya çıkaran pek çok isim ile ortaklaşa yaptığı Kent Belleği Ofisi söyleşilerinde bu kez Hamidiye Kışlası yer aldı. 8.'si düzenlenen 70'in izinde Mersin Hamidiye Kışlası söyleşisi Dr. Mustafa Erim tarafından anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Emekli Evi'nde düzenlediği bayramlaşma programında emekliler bir araya gelerek bayram sevincini şimdiden paylaştı. Samimi sohbetlerin, dayanışmanın ve eski bayramların sıcaklığının hissedildiği etkinlikte vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
11: Her zaman, her yerde.
8: Radyo Ülkü.

90 albümünden Beyaz Sevda hala keyifle dinlediğim şarkılardan bir tanesi. Eski değil eskimeyen şarkılarla retroya devam ediyoruz. Serdar Ortaç'ın Çakra albümündeyiz. Yıl 2004. Şarkımız da ismi lazım değil. Bu aralar bu şarkıyı Bora Duran yorumuyla da fark etmiş olabilirsiniz.

2000'lerde Uhde şarkısıyla hayatımıza giren ve kendisine has yorumuyla Türk pop müziğinde ayrı bir yeri olan Uhde Seçil, Demedi Deme isimli single'ıyla yıllar sonra müzik hayatına iddialı bir dönüş yaptı. Özellikle şarkının klibi o dönemlerde çok konuşulmuştu. Yere Batan sarnıcında çekilmişti. Retro'da bugün kapanış şarkımız Zafer Peker'den 90'ların unutulmaz şarkısı Diyemedim.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammed Selami Yazıcı atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigortalı çalışanlar ve işverenleri koruyan güçlü bir teşvik altyapısı oluşturduklarını, 2025 yılı içerisinde toplam 435 milyar lirayı aşan teşvik sağlandığını, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise 70 milyar liranın üzerinde destek verildiğini açıkladı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen Uluslararası Finansal Suç Örgütü'nün aklanan parayı Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz bürolarından kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'la yapılacak muhtemel anlaşmanın nükleer tehdidi ortadan kaldırması konusunda ABD Başkanı Donald Trump'la mutabık olduklarını iddia etti. Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos Euroleague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6695 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, Euro 53 lira 47 kuruş, sterlin 61 lira 96 kuruş, Brent petrolü varil fiyatı 96 dolar 15 sent, bir Bitcoin 77266 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.823 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti.
0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
13: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: En iyi müzik, en iyi program.

0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, zeylenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
4: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticareti. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren mobil kuaför aracım, kırsal bölgeleri, yaylaları, dağ köylerini dolaşarak bayram öncesi yurttaşların yanında oluyor. Bugüne dek 30 binden fazla yurttaşın hayatına dokunan mobil kuaför aracım, yurttaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulaması kapsamında Mayıs ayı ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Büyükşehir Halk Kart uygulaması kapsamında bu ay 7.124 vatandaşın hesabına 9.736.400 lira destek ödemesi yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler, engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencilerin Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı dil eğitimine yönelik projelerinden biri olan Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü, dil alanında kendini geliştirmek isteyen yurttaşlar için düzenlediği sahil etkinliğiyle büyük ilgi gördü. Kap sandalyeni gel sahile mottosuyla Mersinlileri buluşturan Hello Mersin, yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi eğlenceli hale de getiriyor. Mersin'in tarihine ışık tutmak için Mersin Kent Belleği Ofisi'ni kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kültürel birikimlerini ortaya çıkaran pek çok isim ile ortaklaşa yaptığı Kent Belleği Ofisi söyleşilerinde bu kez Hamidiye Kışlası yer aldı. 8.'si düzenlenen 70'in izinde Mersin Hamidiye Kışlası söyleşisi Dr. Mustafa Erim tarafından anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Emekli Evi'nde düzenlediği bayramlaşma programında emekliler bir araya gelerek bayram sevincini şimdiden paylaştı. Samimi sohbetlerin, dayanışmanın ve eski bayramların sıcaklığının hissedildiği etkinlikte vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Her yerde.

0: Bugün 25 Mayıs Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında günlük 3507 güvenlik personeli, 700 araç ve 11 drone sahada görev yapacak. Ayrıca sağlık hizmetlerinde 1650 personelle 140 araç hazır bulunurken şok uygulama noktalarında denetimler aralıksız sürdürülecek. Kayıt dışı konaklamaya da izin verilmeyeceği açıklandı. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 83'ü tutuklandı. Şüphelilere ait villa, ev ve arsalardan oluşan 138 taşınmazla 25 araç, 6 motosiklete el konuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri parayı kuyumculuk, maden, emlak, galeri ve inşaat şirketleri aracılığıyla akladıkları iddia edildi. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 28'i tutuklandı. Operasyon kapsamında 5 limited şirket, 7 lüks otomobil, 4 taşınmaz, 50 bin TL nakit para ile çok sayıda dijital materyale el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca şüphelilere ait olduğu ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 350 banka hesabına bloke konuldu. Mersin'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 317.285 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaraladıktan sonra yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar eden Metin Öztürk'ün cenazesini sahiplenen olmadı. Cenazenin ilgili kurumlar tarafından defnedileceği bildirildi. Mersin'de tarımsal üretimi tehdit eden Akdeniz meyve sineğine karşı üreticilere zirai mücadele ilacı desteği sağlandı. Yetkililer Akdeniz meyve sineğinin özellikle meyve üretiminde kalite ve verim kaybına neden olduğuna dikkat çekerek işbirliğinin önem taşıdığını ifade ettiler. Mersin'in Tarsus ilçesinde girdiği ırmakta akıntıya kapılan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın bugün de devam edeceği tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 24 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattalar yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
10: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
16: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
20: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
19: Radyo Ülke.
21: Son 2

olsaydım. Bazı günler vardır hani böyle hiç geçmeyecekmiş, hiç bitmeyecekmiş gibi hissettirir insana. Öyle günlerden bir tanesi bile olsa içinde bulunduğumuz gün hiç dert etmeyin. Çünkü harika şarkılar hazırladım sizler için. Güzel bir liste yaptım programa girmeden önce. Anlatacaklarımı şöyle bir düşündüm, acaba bugün nelerden bahsedebiliriz diye. Gerçi her zaman hani bu bahsedeceklerimize çok da bağlı kalamıyoruz. Bir yerden başlayıp diğer yerde bitirebiliyoruz ama hiç fark etmez. Hadi bakalım, keyifli bir iki saat vaat ediyorum size. Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz. We are our

insanı sevmemiz ya da sevmememizin tesadüften ziyade bilinç dışı bir süreçle ilgili olduğunu söylüyor uzmanlar bize. Bir kişi hakkındaki düşüncelerimizi etkileyen ve değiştiren fenomenler var. Bugün size hepsini anlatacağım.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Bugün bayram, erken kalkın çocuklar.
2: Bayramın mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
3: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Nevzat Gedik.
4: Radyo Ülkü.
2: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
5: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
3: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
5: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
3: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
6: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
7: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
5: Ay Doğdu Gayrimenkul, Ali Ay Doğdu.
3: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
2: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
8: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
9: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
3: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
4: Oh, oh, oh, oh. Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Sevgiyi etkileyen bilinç dışı süreçlerden bahsedeceğim bugün size demiştim. Çağrışım yasasıyla başlamak isterim müsaadenizle. Şimdi size keyif veren bir tetikleyiciyi bir başkasıyla eşleştirdiğinizde karşınızdaki insan sizi bu hislerle hatırlıyor. Mesela bir seyahat planlıyorsunuz. O anda etrafınızda kim varsa bu güzel duyguları onunla düşünüyorsunuz ve o insanı daha çok seviyorsunuz. Benzer şekilde karnınız ağrıyorsa o sırada etrafınızda bulunanları daha az seviyorsunuz. Tabii ki hani hoşlanmak denildiğinde insanı bir tetikleyici ile bağdaştırmaktan çok daha fazlası gerekiyor ama çağrışım yasasının üzerinizde yoğun duygular yaratıcı

sevgiyi etkileyen bilinç dışı süreçleri anlatıyorum bugün size Gül Güne Gül'le de. Tekrarlanan etkileşim de onlardan bir tanesi. Pek çok araştırmaya göre bir insanla ne kadar yakın olursanız o kişi sizi o kadar seviyor. İlk tepki negatif olmadığı sürece bir insanla tekrarlanan etkileşim daha büyük bir sevgi yaratıyor. İnsanlar bazen gizemli görünmek, soğuk davranmak, işte müsait olmamak gibi yanılgılara düşüyorlar ya. Ama böyle yaparak ilişkilerini zedeliyorlar. Oysa daha çok görünerek bir insanın içinde büyüyebilirsiniz. Benden söylemesi.

0: Gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
2: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren mobil kuaför aracım, kırsal bölgeleri, yaylaları, dağ köylerini dolaşarak bayram öncesi yurttaşların yanında oluyor. Bugüne dek 30 binden fazla yurttaşın hayatına dokunan mobil kuaför aracım, yurttaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulaması kapsamında Mayıs ayı ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Büyükşehir Halk Kart uygulaması kapsamında bu ay 7.124 vatandaşın hesabına 9.736.400 lira destek ödemesi yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler, engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencilerin Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı dil eğitimine yönelik projelerinden biri olan Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü, dil alanında kendini geliştirmek isteyen yurttaşlar için düzenlediği sahil etkinliğiyle büyük ilgi gördü. Kap sandalyeni gel sahile mottosuyla Mersinlileri buluşturan Hello Mersin, yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi eğlenceli hale de getiriyor. Mersin'in tarihine ışık tutmak için Mersin Kent Belleği Ofisi'ni kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kültürel birikimlerini ortaya çıkaran pek çok isim ile ortaklaşa yaptığı Kent Belleği Ofisi söyleşilerinde bu kez Hamidiye Kışlası yer aldı. 8.'si düzenlenen 70'in izinde Mersin Hamidiye Kışlası söyleşisi Dr. Mustafa Erim tarafından anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Emekli Evi'nde düzenlediği bayramlaşma programında emekliler bir araya gelerek bayram sevincini şimdiden paylaştı. Samimi sohbetlerin, dayanışmanın ve eski bayramların sıcaklığının hissedildiği etkinlikte vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
0: En iyi müzik, en iyi

Sevgiyi etkileyen bilinç dışı süreçleri anlatıyorum bugün size. Oldukça keyifli bir konu. Karşılıklı etkileşim de bu süreçlerden bir tanesi. Şimdi bizi seven insanları sevmeye birazcık meyilliyiz. Bir insanın bizim hakkımızda iyi şeyler düşündüğünü öğrendiğimizde biz de onu sevmek için içgüdüsel bir karşılık veriyoruz. Eğer karşınızdaki kişiyle iyi bir ilişkiniz yoksa aniden en yakın arkadaşı olmaya çalışmayın. Çünkü araştırmalar aşamalı sevginin hemen yakın arkadaş olmaktan daha etkili olduğunu gösteriyor bize. Bu yüzden karşınızdaki kişiyi sıkıp hemen yakın olmaya çalışmayın. Sadece ona karşı hani bir sempati duyduğunuzu bilmesini sağlayın. Gerisi gelecektir zaten.

Şahane taktiklerle sevgiyi etkileyen bilinç dışı süreçleri konuşuyoruz bugün Gülgün'e Gülle de. Sırada benzerlikler var. Zıtlıkların birbirini çektiği doğru değil aslında. İnsanlar kendilerine daha çok benzeyen ve ortak ilgi alanları olan kişileri daha çok seviyorlar araştırmalara göre. Bir insanı farklı olduğu için ilginç bulabiliriz ama karşılığı sevgi için benzerlikler de gerekli. Aynı şekilde hayatın gidişatını değiştiren durumlara karşı birlikte mücadele eden kişiler arasında biliyorsunuz her zaman güçlü bir bağ oluşur. Aynı deneyimi yaşamış bir insana karşı oluşan yoğun duygular o beni anlıyor bakış açısı sebebiyle. Sonuçta herkes anlaşılmak ister değil mi? Ve ortak deneyimler sonucunda da diğer kişi bizi bilir ve gayet iyi.

Sevgiyi etkileyen bilinç dışı süreçleri konuşuyoruz bugün Gül Güne Gül'le de güzel şarkılar eşliğinde. Bir kişinin sizin hakkınızda olumlu düşünmesi için tüm gününüzü harcayabilirsiniz. Ama esas önemli olan ne biliyor musunuz? Sizinleyken nasıl hissettirdiğiniz. Yani samimi, sıcakkanlı bir insanın etrafında olmakla her şeyde kusur bulan bir insanla olmak arasında çok çok çok büyük farklar var. Yani insanların sizi sevmeleri için en önemli unsur onlara kendilerini iyi hissettirmeniz. Aklınızda bulunsun.

sevgi enteresan bir süreç ve onu etkileyen bazı bilinç dışı kavramlar da var. Anlayış da onlardan bir tanesi mesela. Şimdi anlayış nasıl bilinç dışı olabilir dediğinizi duyar gibi oldum. Bu konuda da biraz konuşalım o zaman. Anlayış iki insanın arasındaki psikolojik bir köprü. İki insan ortak bir dil konuştuğu zaman aralarındaki diyalog daha pozitif geçiyor. Aynı zamanda bir insan bizim yaptığımız jestleri yaptığında veya bizim kullandığımız sözleri kullandığında onu sevmeye daha meyilli oluyoruz. Anlayış geliştirmek ve korumak için iki önemli ipucu var. Davranış uyumu ve konuşma uyumu. Davranış uyumunda mesela karşınızdaki elini cebine sokuyorsa siz de kendi elinizi cebinize sokabilirsiniz. Konuşma uyumunda da karşınızdakiyle aynı tonda ve hızda konuşmayı deneyebilirsiniz. Mutlaka işe yarayacaktır, bana güvenin.

0: güne güne, gül güne güne.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nisan ayında hidrolik üretim değeri 11,66 milyar kilowatt saat ile miktarsal olarak tüm zamanlarda aylık bazda rekor kırdı. Böylece Nisan ayı elektrik üretiminin %41,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış olduğu açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen çocuklar güvende ekiplerinin 9.781 çocuğu sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdiğini açıkladı. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, hijyenik olmayan koşullarda sokakta kasaplar haricinde alakasız meslek grubundan insanların kıyma çekiminin yasak olduğunu söyledi. Manavoğlu, izinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında yetkili olmayan kişiye 26.360 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 52.801 lira ceza uygulanıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Sözcü ABD ile yürütülen görüşmelerde bazı konularda çerçeve oluştuğunu ancak anlaşmanın yakın olmadığını söyledi.
3: Spor.
2: Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olağan seçimli mali genel kurulunda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.695 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, euro 53 lira 47 kuruş, sterlin 61 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 96 dolar 15 sent, bir bitcoin 77.266 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.823 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül her nesil.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
11: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo

Sevgiyi etkileyen bilinç dışı süreçleri konuşuyoruz bugün Gülgün'e Gül'e de yardım etmek de mühim. Şimdi bir insan için bir şey yaptıktan sonra onu daha çok sevme eğiliminde oluyoruz. Eğer karşınızdaki insanın size küçük bir iyilik yapmasını sağlarsanız size karşı çok daha iyi duygular besleyecektir.

Sevgiyi etkileyen bilinç dışı süreçlerden bir tanesi de pozitif tutumdur sevgili dinleyenler. Bugün bunları konuşuyoruz. Şimdi hiç kimse mutsuz, işte genelde öfkeli ya da karamsar bir insanla zaman geçirmek istemez ya hani. Hepimiz pozitif, mutlu ya da neşeli insanlar arıyoruz. Başkalarında bu arzu edilen ruhu görmek onları daha çok sevmemize sebep oluyor çünkü. Hayata karşı pozitif bir bakış açısı sizi insanları kendine çeken biri haline dönüştürür. Aklınızın bir köşesinde

Bilinçaltımız çok enteresan. Farklı da işliyor. Bugün sevgiyi etkileyen bilinç dışı süreçlerden bahsediyorum size. Şimdi beğendiğiniz bir insanın sakarlık yaptığını görmek onu daha çok sevmenize sebebiyet verecektir diyor uzmanlar. Kusursuz özgüveni yüksek biri olmak ender olarak daha çok sevilmenize neden oluyor. Aksine hani daha çok sevilmek için utanç verici bir şey yapabilirsiniz ve kendinize gülmeniz gerekiyor ardından. İnsanın kendisiyle dalga geçmesi, sevilmesi için olağanüstü yollardan bir tanesi. İnsanlar kendinden emin kişileri seviyorlar elbette ama kendine güvenen insanların ne kadar mükemmel olduklarını dünyaya duyurmalarına da elbette gerek yok. İşte bu yüzden böbürlenen insanlar aslında kendilerini biraz daha kötü hisseden insanlar ve biz içgüdüsel olarak bu tip insanları çok da çekici bulmuyoruz. Şimdi ne yalan söyleyelim. Özgüveni yüksek insanlar da kendi hatalarına gülebilen insanlar oluyorlar.

Bugün de zaman su gibi akıp geçti yine. Yarın yine aynı saatte en güzel şarkılarla, tabii ki ilginizi de çekebilecek konularla ben tekrar burada sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.

0: Güne Güle, Güne Güle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalar, naralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Yolunuz da açık olsun.
3: Radyo Ülke.

0: Işık ışık yan.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
4: Radyo

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Levzat Gedik.
2: Radyo Ülkü.
0: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
3: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
1: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
4: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
5: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
7: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
1: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
6: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
8: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
9: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
1: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
2: Oh, oh, oh, Radyo Ülkü.
10: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: düşse, geceler yastığımda kara basam, beceremedim desem.
1: Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü 106.

0: kapatın.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yollar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

dudaklarının alevi, son bestemin hecesi yandığım tenin olsun. Sensiz hasret gecelerim, biliyorsun huzurum.

günler solgun. İçimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği neden yoksun? Dön gel artık,

etmesin. Sen benim hayatımsın, kaderimsin. Tek aşkımsın, sevdiğimsin. Yıllar hain, günler solgun. İçimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği, neden yoksun?

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Her zaman, her yerde.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo Ülkü.
1: Bir günah işledim, korkuyorum. Bir yalan söyledim, korkuyorum.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: yazın öykü.
1: Vazgeçmeden, pes etmeden hep aşkla yürüdüm. Ağladığımda, güldüğümde, aklımız kalmadan dünde, her iki ömürde de, ver misin kaderime?

0: ülkü.
1: Bıçak gibi sözlerin saplandı hayalime. Yaramaz gözlerinin peşindeyim bilesin.

0: telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
1: Ülke. Soğudu havalar.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

zamanlar kendine gülen gözlerin başkasına da güldüğünü gördüğü günüdür. İnsan bir zamanlar duvar halısıyken ayaklar altına serilen kilim olduğunu hissettiği gün ölür. İnsan içindeki çocuk büyüdüğü, en yakınlarının bile kendine sağır, varlığının da kalplere ağır olduğunu yaşadığı gün ölür. İnsan Mayıs'ta Şubat'a geçti, yaşamadan yaşanılan hazin hazin ömürlerde ölür. İnsan acılarla, ihanetlerle, yalanlarla büyür ama insan

zamanlar kendine gülen gözlerin başkasına da güldüğünü gördüğü günüdür. İnsan bir zamanlar duvar halısıyken ayaklar altına serilen kilim olduğunu hissettiği gün ölür. İnsan içindeki çocuk büyüdüğü, en yakınlarının bile kendine sağır, varlığının da kalplere ağır olduğunu yaşadığı gün ölür. İnsan Mayıs'ta Şubat'a geçti, yaşamadan yaşanılan hazin hazin ömürlerde ölür. İnsan acılarla, ihanetlerle, yalanlarla büyür ama insan kalbinin sesini ıstığı gün ölür. Kalbinin sesini.

0: taking it all
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

kimsesi yok. İmkansız aşk bu. Yaşarım önüm arkam. Sobe olsa da kendime yakalandım. Uzak kaldım, faydası yok. İmkansız aşk bu. Yaşarım önüm arkam. Sobe olsa da kendime.